الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. عزيز مسلم الله، insan hayatını yaşayanda çok kimselerden taammül eder. Gün hayatı bu yaşayanda çok kimselerle katılısan, çok kimselerle muamele edesen, ev içinde, pazarda, iş yerinde, camide, sen bunlardan da konuşsan, bunlardan ağlısan, verirsen, ihtimal seninle bunların arasında bir hilaf olur. Seninle bunların arasında bir anlaşmasızlık olur. Bir acizlik olur ensasice. Ara uz kesili, cevilleri bir senden kırılı. Her neyse, o zaman istersen bu cevilleri yengi baştan yapasan, bir de aravı bunlardan doğurlayasan, bunu ister. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam buyur, caiz dahi bir Müslümantı, bir Müslümandan üç günden fazla aciz olsun. Kişisi birbirini görür, o üzünü bir tarafa döndürür, o üzünü bir tarafa döndürür. Bu kişinin en hayırlısı kimdi? O ki başlar salam vermeye. Fe üç günden sonra şeriat üç gün mecel veripti. İnsan cevlinde kaldırı, kızar, bir şeyler oğlu, hepimiz bunlanık. Üç günden fazla daha mecel yoktu. Üç günde bunun tesiri kalmaz. İlla bir kin var ise içeride, bir hasadet var ise, bir düşmanlık var ise bu da olmaz. Ama insan bozulu, kızar, cevli kırılı, tesir olu, şeriat mecel veripti üç güne kadar. Üç günden fazla daha mecel yoktu, harama girer. Yere barışasan, ecri kazanasan, sen başla salam vermeye. Bu oğlu evin içinde, pazarda, her yerde bu acizlik, hilaf, cevil kırılmak. Fe ister insan bilsin, bir de bu cevilleri nece yapar, bu ilakatları nece döndür. Bunun da yolu var. Yollarından birisi, birincisi tebessüm edesen. Güle güle onları kanşarlasan. Bunun tesiri çok çoktu ve bir ibadattı. Hani insan üzü gülegen olsun? Hani insan her zaman görsen özünü turşadıptı? Alem sevmez bir bela insanı. Abus insanı sevmezler. Gülegen insan, beşuş insan sevili. İnsan cevline yakın olun. Ve bu ibadattı bu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam en fazla haris idi beşaşete, tebessüme, her kişinin yüzüne gülerdi aleyhissalatu vesselam. Bu bir ibadattı. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurur, Müslüman kardeşinin yüzüne tebessüm etmeği sadakadır senin için. İkinci, sen başlasan salam vermeye. Sen başlasan salam vermeye. Hemen o şahıs ki senden acizdi, cevlinde bir şey kaldırıptı, seni başlamağı salam vermeye, hemen içerisinde ne var ise biter. İçerisinde ne var ise silini, o salamla gider. Bu dindi. Allah subhanehu ve teala özü haber verdi. Fe sen başla salam vermeye, bak acayip tesirine salam vermeğin. Üçüncü, armağandan geri kalmayak. Armağanın da tesiri çok acayipti. Hasaten bir şirin dilden, bir gülegen üzden bir deneye bir armağan verdiyse, hayatında o armağan yadından çıkmaz. Ne kadar basit ise armağan verdiği, ne kadar ucuz ise, kıymeti az ise, ama manası çoktu. Armağan verende o manası, ben seni sevirem, ben seni yadılırım, sen fikrimdesen, seni yevlu yapmak benim yanımda çok mühimdi. Fe armağanın manası çok büyüktü. Fe insan haris olsun, gehte bir Müslüman kardeşine hissettiyse, bir savuklık var senden özünün arasında, bir armağanla, bir gülegen yüzden, bir hoş hakattan edebilirsen, koymayasan bir şey kalsın senden onların arasında. Ondan sonra o yollardan ki insanların cevillerine ulaşsan, iyilik etmek, özleriden durmak, işlerini bitirmek. Baktıysa
işleri bir yerde durup sevda elvden gelirik kaç özleri için. Bir musibetleri var irak olsun, dur özleriden. Bir kefleri var, dur özleriden. İnsan özü tabiatıyla bir dene iyilik ettiyse özüne, işinde kaçtıysa, yardım ettiyse sever özünü. Fe bunu sen gözü o güne koyun. Bir de mal vermek, yardım etmek. Hebele hediye, hebele. Peygamber aleyhissalatu vesselam çok haris idi bu noktaya. Nanza kimseler ki tahir oldular İslam'a girmekte. Peygamber aleyhissalatu vesselam birkaç yollarla bunların kulüplerini telif ederdi, gevullerini alırdı, yakın ederdi. Hadistedir, bazı kimseye veren mal başkası daha yakındı gevlüme. Yani başkasını o kimselere ki vermirem, onları daha fazla severim. Ne için bunlara verir? O birsilere de ki vermir, daha fazla sever özlerini. Dir, hatta bunlar cehennemli olmazlar. Bunlara veririm, hatta imanları fazla olsun, hatta sabit olsunlar İslam üzerine. Bu Peygamberin aleyhissalatu vesselam güzel siyasetinden idi. Safvan da birisidir, Safvan bin Umayya. Tahir oldu, gez İslam oldu. Huneyn'in ganaimlerini yığıştırandalar, bir dere dolu, içinde deva, inek, koyun doludu. Safvan da böyle bakırı. Bunlara Peygamber aleyhissalatu vesselam gördü Safvan'ı bakırı. Bu mala böyle dedi özüne, hoştu bu mal. Teaccübü kalırı, sevsem bu malı dedi. Ha, hoştu ya Resulallah. İslam'da da geldi. Dedi, bu hapsi sen uç. Onda diri Safvan dedi, kimse bu malı başkasına böyle tıyıp nefisten verebilmez illa peygamber olmasa. Onda bildi hakiki peygamberdi. İman getirdi, şehadet verdi. Bir de bu yolların birisi ziyaret etmekti Müslüman kardeşi var ki hissetsen seninle özünün arasında bir sağlıklık var. Kapsın çal, ziyaret eyle. O ziyaret manası büyüktü. Manası sen sevsen özünü. O da bir sebepti. Koyasan o da seni sevsin. Ve Allah da seni sevsin Subhanehu ve Teala. Peygamber aleyhissalatu vesselam geçmiş milletlerin kıssalarından bizim konuşanda birisi çıkıptı köyünden başka bir köye yediri Müslüman kardeşini ziyaret etmeye. Allah Subhanehu ve Teala bir melekeni insan suratında yol üzerine koydu. Geçende yanından dedi, hayırdı oğur daha yana geçen. Dedi, yedirem bir deneni bu köyde ziyaret etmeye. Seninle onun arasında sordu, bir maslahat var, bir şey var, hısmıydı, yardım etsen özüne, ne var orta yerimizde? Dedi, yok valla ben Allah'ı onu seviyorum. Melaikeke dedi özüne, işte ben Allah'ın Resulüyüm sana. Allah Subhanehu ve Teala seni seviyor, ne de bu Müslüman kardeşini Allah için sevdi. Allah Subhanehu ve Teala özü haber verir hadis kutsiye. Diri haktı muhabbetim o kimselere ki birbirlerini menimçi severler, menimçi ziyaret ederler, menimçi birbirlerine yardım ederler, menimçi birbirleriyden otururlar. Fe ziyaretin manası büyüktü ve devri çoktu. Hasaten bir böyle günde insanların gevli nazı olup bakısan sebepsiz bir şeyden senden aciz olurlar. Ben özümü diyeyim. Baksan acizdi. Ne hiç acizsen baba? Niçin bana dedi caiz dayı? Niçin bana dedi talakı düşüptü? Edebilirdi dese talakı düşmüyüptü, gevlimi yapaydı. Niçin benim elimde dese ne diyeyim? Niçin bunların keyfidir halal haram desin? Yani sebepsiz bir şeyden hatta mulladan da aciz olurlar. Ve arkadaşları da seni uvelerdi. Baksa sebepsiz bir şeyden gevli kırılır. Sebepsiz bir şeyden hiçbir gerek yoktu. Ama sen gene bunu aldırmayasan, gene gevlini yapasan, seni bu etti, bu ibadattı, taattı. Allah'a Subhanehu ve Teala onun gevli nazı gitse öz müşkilesidir. En son sebep, hoş hakattı. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyur, el kelimetu tayyibetu sadaka. Hoş hakatın devri insan hiç dilini alıştırmasın kötü hakatlara, yaramaz hakatlara,
terk etsin. Her zaman konuşanda hoş konuşsun. Güzel hakatlar istimal etsin. Onun devri çoktu. Bir de harablığı iyilikten kanşarlamak. O sana harablık eder. Her bir şey var gevlinde. Ama sen iyilikten onu kanşarlasa onun gevlindeki biter. Onun gevlindeki kalmaz Allah'ın izniyle. Duamız Allah Subhanahu ve Teala her zaman bizi kardeş etsin. Gevillerimizi pek etsin. Saf etsin. Aramızı doğrulasın. Kuvvetli olsun. Kardeş olağın dinde birbirimizi Allah için sevak, birbirimizi Allah için ziyaret edek ve Allah Subhanahu ve Teala arşinin kölgesinde kıyamatta bizi haşretsin. Amin. Hada ve sallu ve sellimu ala men emrakumullahu azze ve celle bis salatu ve teslimi aleyh. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيز محترم سيوجل قردش وبازلارم، خوش قادو صفالر قاتردوز بجزل برغراما يوركتن يوركا. بجنن ayrı bir mevzuunda sizlerden gene buluştuk. Baksak Allah Subhanahu ve Teala her şeyi tefavut halk edip, kimisi zengin, kimisi fakir, kimisi sıhhatli, kimisi hasta, kimisinin uşağı var, kimisinin yok, kimisinin kızı var, kimisinin oğlu, kimisinin her şeyi var. Ama bir önemli bir vakit, her insanın günde 24 saati var. Fark etmez. Küçük olasan, büyük olasan, hasta olasan, fakir olasan, zengin olasan, hepsinin günde 24 saat bir vakti vardı. O da ne için? Hatta şimdi Allah Subhanahu ve Teala kıyamet günü bizi soranda muhasebe edende vakti, ümrü, harda geçti, hüccemiz olmasın. Ya Rabbel Alemin bana 10 saat vermişti, başkasına 15 saat vermişti. Her insan 24 saatte mütesavidir. O da vaktin önemliliği çok azimdi İslam dininde. Hatta kim Allah Subhanahu ve Teala vaktlerin üzerinde and edip vel fecr vel duha. Ondan sonra hayatımıza gelelim, vaktimizi tanzim edelim. Günümüzü koyalım, namazımızın bir vakit, ibadetimizin vakit, Kur'an-ı Kerim okumamışsın bir vakit. Ondan sonra vakti kurasan bir adet seyye, bir adet varisi senden silbi, onu terç edesen, muhavle edesen, yırık düşesen özünden. Bakasan zıgar içesin, sen terç edesen özün. Havle edesen, o işi terç edesen. Yani bir nemime yapsan, yani bir gıybet yapsan, yani bir hasedatlık varsan da onu terç edesen. Ondan sonra baksak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisin birisinde bizim için vaktin istismarı üzerinde konuşur. Çünkü bir geçen vakitler üzerimize daha dönen değil. Ama gelecek vakitlerimize biz daha meykat olalım. Bizde bir mesel var diyerek, zararın yanından dönmek kârdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, diri beş şey vardı meykat ol özünden elinden gitmeden önce. İğtenim hamsen kabla hams. Onların da birisi cenzelik ve meykat ol. Elinden gitmeden önce. Ömürdü. Uşaktı, cenz oldu, beyücü oldu, evlendi, baba oldu, ihtiyar oldu, hayat bitti. Birincisi cenzelik ve meykat ol, ömür gitmeden önce. Bu da neyi delaletti? Vaktin önemliliğine delalet. Eğer geldiyse bir yaşlı bir adamdan sorsa, ne temenni etsen? Aa, temenni ederim cenzelikime dönüm. Neysin cenzelik? Kuvvet. Cenzlik azimet, cenzlik israrlık. Cenzlik de o, geceni gece yattı, sabahı geç kalktı. Cenzlik de o, eluda telefon 24 saat aşka düşübsen. Cenzlik de o, saati uzadıbsan, yen dilimiz takıbsan, yen boyun bak takıbsan. Cenzlik de o, eğer kız olsun, eğer çık olsun, panturi girip, mikacı elin yüzünde, mobili elinde, bazılarda dolanır, yok. Cenzlik ne de o, tumuh, ehdafı var. Hedefi var, gaye var, isten ulaşırsan özünde. Bizim cenzliğimiz, geleceğimiz hepsi cenzler elindedir. Birincisi, cenzliği ve meyqat ol eline gitmeden önce. Ondan sonra, sıhhat ve meyqat ol, hasta olmadan önce. Bugün kuvveti var, sıhhati var, ibadatınla meşgul ol. Xeyr ele ginen, hasta soru ginen, hısım akribavu soru ginen, gün ol, hasta olup düşesen, yapabilmesen. Ondan sonra para var ise para ve meykat olcunan fakir olmadan önce. Gineke kable fakirik. Çünkü bir gün vardı elevde infak etmese, fakirleri sormasa, yetimi aramasa, aktarmasa yarın para yoktu. Diyesen param yoktu, keşke param olsun. Elevde var idi meykat olcunun özünün. Ondan sonra hayatı kable mevdik. Bir gün hayattayık. Yarın yok. Hayatımızda güzel yaşayalım. Saadetten yaşayalım.
Xeyir-xeyirətdən yaşayağın, məlləzzət-i dünyədən yaşayağın, amma yadımızdan çıxartmayağın ölümü. Ölüm içində, əxirət içində çalışağın, bütün vaxtlarımıza meyqət olağın. Və axirü dəvanə elhamdülillahi rabbil aləmin. Və sallallahu alə seyyidina Muhammed və alə alihi və sahbihi və səlləm əcməin. Əs-səlamu aleykum və rəhmətullahi tə'alə və bərəkətuhu.

0: biz bu hayatı bireye dağır. Yani böyle işler olunca özümüzü tutağır. Bir hadis var peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem. Bir sahabanın biri dedi ya Resulallah men necat. Yani necat olmak necat. Kale emsik aleyke lisanek. Dili tut. Bak bu kerim bu dili tut ne bir müşkiladı. Baklanca insan var Müslümanın arzına busuna tokulu. Filan arvadayı dövücü, filan kızayı dövücü, filanı görmüşen bela, filan yavrunu görmüşen filan adam girip. Bu hareketler ege şeriat tatbik olsun üzerine, o insanın üzerine 80 cel değer. Bu hareket ege tatbik olsun. Bu dünyada olmadı kıyamette ki bu adam koy boyu azad etsin, ne cazad eder? Hareket, dil, dil çabalar. Filan böyle etti, filan böyle yaptı, filan böyle etti. Ne için? Ben ne için koyayım? Dilim harap yere geçsin. Ne işi koymayayım? Her işle girsin. Ne için? Ben diyemeyeyim Subhanallah 100 kere. Bir hasene yazılsın benim için. Ne için? Anı boş olanda bir şey ezberlememişim. Yok. Ma'uzat ezberleyeyim sen. Heh. Kul azbur bu felak. 900 kusurdu cemaat hasenetten. Kim istemir 900 hasene? Vallahi dersler 10 bin dinar var. Her kim gelsin camiye, namaz kılsın her farzında 10 bin alı, cemaat bakın bu mantıkada yer tabisi namaz kılmaya 10 bin demem fazla. 900 hasenat kıyamatta bak sen niyetsen bir hasene için. Bak niyetsen 900 hasene yarım dakikayı alsan. Kul a'udhu bi rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri gâsikin izâ vekab ve min şerri nefâthâti fil uqad ve min şerri hâsidin izâ hasad. Ben aldım. Tamam. O daha Kur'an. Ne iş dili meşgul edin? Ne iş alamı gıybet edin? Ne iş selaşı kardeşime? Ne iş haket haketen secde edeyim alemden? Yok. Daha. Ve liyesahke beytuk. Cemaat Yahudi oturmak yoktu. İnsan baksana tekahüd oldu. İşte ot Yahudi ot. Otu tekahüd oldu. Onca kalmadı. Otu. Yok. Bu vakit bitmedi. Bilmiyorum diye dedim. Gelir çayhaneye. Aynen gençlerimiz ya, subhanallah. Aynen. Olur da elleri boş olur arkadaşlar. Çayhanaya, pazarda dolanma. Cemaat bu vakit yoktu. Kıyamette bak nece parmağı düştüysen. Bu vakit nece geçti senden. Bak bu saatler geçti senden. O dünyada ne görürsen diyesen ah. Keşke bu vakitleri zikirden bitirseydim. Keşke bu vakitlere Kur'an okumaktan bitirseydim. Keşke. Besne. Rabbi irci'un lealli a'melu salihan fîmâ terakt. Kalla. Dolan dolan dolan dolan. Bir keremle melek-ül mevt. O insan başladı. Ya immedir özne ya eyyetuhen nefsul mutmainne. O kim o mültezim insan. Allah yolu tutan. Kur'an okuyan. Camide olan. Alam hizmet eden, alam aziyeti vermi, daimen khair iştahdı Allah. Bu da baksan o dualarından, Allahümme inna neselüke husnel khatime. Bir şey baksan namazda da öyle, zikirde de öyle, Kur'an okumakta da öyle. Tabi bu ne değil, ya eyyetuhen nefsul mutmainne, irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye. O birisi, niyetsin o, çayhanada. Pazarda, coffee shop'ta, arkadaşlardan mezak etmek aleme, şer satmak kızlara. Orada öldü. O neyi var? Müflisti, neyi var? Hiç. Yalla türbede cevap ver. Men Rabbuk. Diyemiyorsan direm Allahu Rabbi. Me yekatol. Allah Subhanehu ve Teala buyurru. Yuthabbitullahu allazine amenu. Me yekatolun cemaat. Yuthabbitullahu allazine amenu. Bil kavli thabiti. Fil hayati dünya. Bu dünyada sabit eder özün. Fil hayati dünya ve fil ahira. Bu dünyada la ilahe lozar yaşar. Ve can çekmektedir. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Bitti. Hatmet özün bitti. Hayata hepsi Kur'an okumak idi. Hayata hepsi sadakat vermek idi. Namaz kılmak, oruç tutmak. Bu insan zengin öyle. Zengindi. Vakti gitmedi cemaat. Onu kimin diyor ki akşam dönüyor ve gider çayhanaya. Geceye kimin? İşe namazdan sonra. Ne olup? Ne içmele? Bu nazlar vakit iş geçsin. Niçin oturanda Kur'an okuyanda bir çereke okuru? Ben size yoruldum. Allahu Ekber. Ve saatlerce top topa baksan, saatlerce pazarda dolanırsan, saatlerce oturursan. Bu vakit iş geçsin. Bir kere türbeyle be. Türbeye koyun özün. Kapağı atın özün. Bir torpağı atın üzerine. Cemaat boyu nasıl dilavın. Alem hapsi diyorum de türbe yalgız kaldı. Allah. Men Rabbuk. Allahu Ekber. Gece o bir. Thabbitullahu allazine amenu cemaat. Allah şuna özüze. Yerhabkumullah. Daimen dil zikirden olsun. Daimen. Havale lan çok kere Kur'an okuyasınız. Vaktusu Kur'an'la zikirden. Bu gaybet. Bu işi bozup. Alamın hakikati üzerine alebe seleşmek. Bu İnsanları iki tane birbirlerini tutsular bu dişleri. Ya otağa gıybet yediler, ya otağa alem muhten yediler. Yok. Oturamıyorum da, işim yok diyorum da otururum. Oturup talep ilmi edilen, Kur'an okurum. Cemaat koyma onu vakti geçsin. Dakika dakika vakti uzun koyma onu geçsin. Yahuda alu boştu, abdası var, oturup sana. Kalk çürük atkıl özü için. Çürük atkıl. Duayla secdede duayla. Sen bilmesen her zaman bu dua istiyacağı oğlu. فدعينا حسن الخاتمة دعينا الله عفية سبزة دعينا بوغا مغفات بو من نتزهر قادر سن وقوي آخر حكات لا إله إلا الله وصن وليسعك بيتك وابكي على خطيتك جناح يزهر نيغلا شكي بيلم سن الله عفية درسانة يوخ بو جناح لارياب مشيخ
1: بیسرانی خوشویست آلیر دا هاتین کتایی پخشی برنامه کان من بزمانی ترکمانی. استاش فرمون لگر برنامه کان من بزمانی کردی. ایره دنگی اسلاما دنگی بزوتنوی اسلامی لکردستان.